kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Yine sen dolarsın bakışlarıma, mazi mendil olur gözyaşlarıma. Yeter ki, yeter ki dokunma anılarıma. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

Nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık bir düşün neler? Her köşede durur senden gölgeler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş? Sana mı sözlenmiş bütün akşamlar? Bir gün gitsen bile

uçacaktık. Biz bu aşkla göklere, duyulmamış düşlere, kirlenmemiş hayallere uçacaktık.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: dinle.
1: Hala ilkünkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Bunlar ve daha fazlası Karadeniz'in Sesi Radyo Karadeniz'de.
1: Veda etmem ben bu aşka. Gözüm yok ki senden.

Yok artık bu evde sen. Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam, artık anlıyorum.

Geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekans.

güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: kalbin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

Radyo Karadeniz çalacak. Alem dinleyecek. Radyo Karadeniz çalacak. Alem dinleyecek.

0: Haydi.
1: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
2: Sadece müzik en iyi müzik.
1: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para bul da yalnız sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: daha dinamik,
1: daha güncel, daha çok müzik,
2: daha samimi, herkes burada olacak,
1: daha romantik,
2: daha romantik,
0: daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.
2: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği. Senin hayatın. Senin müziğin.
1: Sıfırdır Karadeniz, sardı dört yanımızı. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri kıza

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken, yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarındaki gemi kazasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 14'e çıkarken kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Gülistan doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş, Gülistan dokunun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü söyledi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için hazırlanan rehberlik uygulamalarını da içeren program 11 Eylül'e kadar sürecek.
1: Spor.
0: Amili kadın voleybol takımı 2026 Trentyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mutluyuz. 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun. Bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi. Bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsunspor birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber.

varsa baktım, elledim, özledim, çok özledim, özledim.

Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: çalacak, alem dinleyecek.
1: Tüm sevdiklerini alacağız. İntikamımız büyük olacak.
2: Ben kızımdan çıkar sandaydım. Ama torunumdan çıkacağı hiç aklıma gelmemişti.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Azem Altı Mühür. Geçmişinden kaçıp kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Ceren, yıllar sonra çocukluğunun geçtiği köye döndüğünde açıklanması güç olaylarla karşılaşır. Onun gelişiyle birlikte köyün uzun yıllardır sessizce sakladığı karanlık geçmiş yeniden uyanır ve unutulduğu sanılan lanet etkisini göstermeye başlar. Fakat Ceren'i bekleyen gerçek çok daha sarsıcıdır. Yıllardır beklenen kişinin kendisi olduğunu öğrenen genç kadın, bedeninde ortaya çıkan kadim bir mühürle birlikte kasabanın kaderini değiştirecek doğaüstü olayların merkezine sürüklenir. Geçmişten gelen sırlar, nesiller boyu süren lanetler ve görünmeyen güçlerle çevrili bu mücadelede Ceren, hem kendi kaderiyle hem de köyü yüzyıllardır esir alan karanlıkla yüzleşmek zorunda kalır.
1: Ama kimse neden kırılacağını yazmamış. Anneannemin anlattığına göre geceleri vakitsiz bir saatte davul ve zurna sesleri duyulurmuş.
3: Korku türündeki filmin yönetmenini Özgür Akbaş yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Alessa Dilara Demircan, Reyhan İlhan ve Şükran Çağman var. İyi seyirler.
4: Mühür zuhuri. Karanlıkta gizlenen. Adını söyle. Seni adınla birlikte davet ediyorum.
5: Sinevizyon.

0: dinle.
1: Hala ilk günkü gibi yarın sevdas.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
5: Haydi.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94
2: En doğru frekanstasınız.

0: bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir dedi. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz açıklamasında bulundu. ABD'de Boeing 767 tipi bir kargo uçağının Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıkması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman'la Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak dedi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik, milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun, bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi, bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsun Spor, birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

0: ne yapsak diye düşünenler. Burası tam size göre.
1: Cora Tatil Köyü.
0: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Cora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
1: Cora Tatil Köyü.
0: Rezervasyon 0532 730 6022.
2: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı yapılacak. Gündemdeki ve dünyadaki son gelişmelerin değerlendirileceği toplantının 15.30'da başlaması öngörülüyor. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden onu gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman'la Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak dedi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mutluyuz. 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun. Bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi. Bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsun Spor birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber.

0: Bey ile tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.
2: Düştüm Radyo Karadeniz. Gece,
1: bu ailemde tek

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
1: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94
2: Bu şarkılar senin şarkın mı?
3: Ha böyle uzun bir yol.
4: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
3: Ha böyle sıcak bir kol.
4: Ha böyle can.
2: Peki ya,
5: peki ya.
2: Buna ne dersin?
6: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
2: Sakın bir yere ayrılma.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: yakalarsam.
1: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Reklam. Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği. Senin hayatın. Senin müziğin.
1: Kırandır Karadeniz, sardı dört yandımızı. Ha bu gurbet elleri, alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri, kız.

0: daha dinamik,
1: daha güncel, daha çok müzik,
2: daha samimi,
3: herkes burada olacak,
1: daha romantik,
2: daha romantik,
0: daha güçlü.
4: Burası Radyo Karadeniz.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar neticesinde 45 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda tekne kaptanıyla 9 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeşil vatana kasteden veya ihmaliyle ormanların yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağını belirterek 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıplara ulaşmak amacıyla sürdürülen arama çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirten Üstel, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Alemdar bölgede arama faaliyetlerini sürdürmektedir dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef alması halinde bölgedeki Amerikan petrol ve doğalgaz şirketlerini hedef alacaklarını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun. Bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi. Bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsun Spor, birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Mikrofon başında sesimiz sesinize, geçmişimiz günümüze karışıyor. Bugün 7 Eylül, retroya başlıyoruz ve yaklaşık bir saat boyunca 70'li, 80'li ve 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla ben Eylem sizlerle birlikteyim.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Yora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
0: Reklam. Radyo Karadeniz.

Petro devam ediyor. Çelik'ten Yaman Sevda'yı dinledik. Ege ile devam edeceğiz ama ilk olarak 1927 yılına gidelim. San Francisco'da bir laboratuvar dünyayı değiştirecek ışıltılı bir ekrana sahne oldu. Amerikalı mucit Taylor Forfeit, tamamen elektronik sistemle çalışan ilk televizyon sisteminin patentli görüntüsünü ve ilk iletimini başardı. Bugün koltuğumuza kurulup izlediğimiz o sihirli kutunun kalbi işte bu Eylül gününde atmaya başlamıştı. Ege, çal çingene şimdi bizimle.

Gülden Karaböcek 1987 yılından Yüreğin Bir Taşı seslendirdi. 7 Eylül'de dolaşmaya devam ediyoruz. Yıl 1936. Türkiye Radyo Bandı'nda yepyeni bir sayfa açıldı. İstanbul ve Ankara radyo şirketleri devletleştirilerek halkın ortak sesine dönüştürüldü. Aynı gün Harp Okulu İstanbul'dan Ankara'ya taşınarak Cumhuriyet'in eğitim hafızası da yön değiştirdi desek yeri. Murat Dalkılıç'ta devam edeceğiz. Ayşe Pekkan'dan bildiğim

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 0694 0532 715 0694.

Bugün gökyüzüne bakarken bir şey daha hatırlayalım. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği Dünya Temiz Hava Günü vesilesiyle mavilikleri koruma bilincini de tarihin bugünkü emaneti olarak cebimize koyuyoruz. Kapanış şarkımızsa Yıldız Tilbe'den Kim Bu Gözlerindeki Yabancı? Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.
1: Radyo Karadeniz.

Yepyeni bir haftayı karşılamışken pazartesinin tadını çıkartalım diye bugün de hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Yanı başınızdaki radyoda çok sevdiğiniz şarkılarla günün güzel haberlerini bir arada paylaşacağız. Bugün yine hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Renya, mikrofon başındayım. Önünüzdeki iki saat boyunca hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Bu iki saat boyunca çok sevdiğimiz şarkıları birlikte söyleyeceğiz. Bugün de günün, anın, zamanın, pazartesinin hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Biz başlıyoruz.

0: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
1: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
2: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
4: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
5: Yüz karası.
6: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
3: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Merhaba, oyuncu kadrosundaysa Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
7: O böcekler gerçek mi?
5: Evet, gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
0: Cinevizyon. Radyo Karadeniz.

şüphesiz yılın en çalışkan isimlerindendi sevgili Mabel Matiz. Birbiri ardına çıkarttığı hit şarkılarla 2026 yazında adından en çok bahsettiren isimlerden biri oldu tabii ki. Hem çıkarttığı şarkılarla hem sahne performanslarıyla, konserleriyle aynı zamanda yılın en çalışkan isimlerinden Mabel Matiz'i hayatın ritminde konuk ettik bir kez daha, ama bu kez dağılıyorum olaysızla. Peki Berkay'la devam edeceğiz. Berkay da biliyorsunuz bu yaz boş durmayan isimlerdendi. Üretmeye, çalışmaya devam eden Berkay 7 yıl aradan sonra yeni albüm Kavi ile 2026 yazını şenlendirdi. Bugüne kadar yayınladığı albümlerle, hit olan single'larıyla, müzik listelerindeki başarılarıyla dikkat çeken Berkay 7 yıl aradan sonra Kavi albümünü hayranlarıyla buluşturdu. Sezen Aksu'dan Sinan Akçıl'a, Sibel Algan'dan Murat Güneş'e, Çağrı Telkıvran'dan Mert Ekren'e, Mert Çodur'a kadar pek çok ünlü ismin imzası var bu albümde. Kendine özgü yorumuyla yıllar içinde geniş dinleyici kitlesine ulaşan Berkay bu kez taburcuyla konuğumuz olacak.

çok fazla yapay zeka kullanıyoruz. Her şeyi ona soruyoruz. Doğru mu bu kadar fazla danışmak bilmiyorum. Kendi kararlarımızı veremez hale geliyoruz bazen. Kendi fikirleriniz, kendi kararlarınız göz ardı edilmesin. Her şeyi de sormayın. Amerika'da New York Belediye Başkanı ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerde yapay zeka kullanmasını yasaklamış. Yeni eğitim yılı kararları kapsamında yardımcı sohbet robotlarının kullanımını tamamen durdururken ekran sürelerine de kısıtlama getirmişler ve düzenlemeye göre ilkokulda sadece yarım saat, ortaokulda ise 45 dakikayla ekran süresini sınırlamışlar. Ülkede sosyal medya ve telefon bağımlılığına karşı en kapsamlı teknolojik kısıtlama olarak öne çıkmaya başlamış New York Belediye Başkanı'nın getirdiği bu kısıtlamalar. Çok hak veriyorum, çok da güzel, çok da doğru bir kısıtlama gelmiş. Çünkü özellikle ilkokul öğrencilerinin, ortaokul öğrencilerinin zihnini en fazla çalıştırmaya ihtiyaç duyduğu zamanlarda hiçbir şey düşünmeden yapay zekanın dediğini yapması doğru değil. Bence bizim de yapay zekanın her dediğini yapmamız doğru değil. Kendi fikirlerimiz olsun. Her şeyde danışmayın, ne de olsa yapay zeka.

Günün adı pazartesi olunca uyanmak daha zor oluyor diyorlar. Peki haftaya doğru başlamanın yolları varmış, bilirsiniz. Sağda solda pek çok yerde, sosyal medya üzerinde, internet üzerinde, gazetelerde, dergilerde güne doğru başlamanın yollarını paylaşırlar. Okuruz tavsiyeleri tabii ki ama hayata geçirir miyiz? Orası size kalsın. Pazartesi sadece haftanın başlangıcı değil, aslında yönünü belirleme fırsatı diyorlar misal bu paylaşımda. Başarılı insanlar haftaya rastgele değil planla başlarmış. Böylece haftayı zorlanarak değil kendi ritminizle yakalarsınız diyorlar. Peki pazartesiye başlarken başka neler yapacağız? Planlı programlı başlayacağız, evet. Spontan yaşamak güzel fakat verimli bir hafta yaşamak istiyorsanız özellikle iş yeriyle alakalı otomatiğe bırakmak yerine hedeflerinizi yükseltmek için plan program yapmanın gerekli olduğunu söylüyorlar. Gün bitiminde de o gün yaptıklarınızı düşünüp böyle dürüstçe bir değerlendirme yapın diyorlar. Neleri başardınız, neleri gözden kaçırdınız, ne eksikleriniz vardı, ne başarılarınız vardı. Gün sonunda bize rapor olun zihninizce, kendi iç sesinizi dinleyin ve ertesi günün planını geceden yapmaya başlayın. Gerçi bu iç ses gece uyutmuyor ama siz böyle küçük bir süre içerisinde gün içindeki yaşadıklarınızı düşünüp ona göre kendinize bir plan hazırlayabilirsiniz bir sonraki gün için. Yani kısacası pazartesiye doğru başlamanın yolu plan programdan geçiyormuş. Bir de böyle deneyelim bakalım, hep spontan başlamıştık.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rayna.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Yazın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken de Eylül'ün 7'si gelmiş artık. Resmen sonbaharı karşılamamıza sadece birkaç gün kalmışken, biliyorsunuz sonbahar ekinoksundan sonra 23 Eylül'den sonra resmen sonbaharı karşılamış olacağız. Henüz biraz daha yazın bitmesine var diye düşünürken, mevsimler de böyle bir ay daha ileriye kaymışken, hala hava sıcaklıkları yaz normallerinde ilerlerken biz de yazlık şarkılardan bahsediyoruz elbette, dinliyoruz da. Ayşe Hatun Önal'dan bahsedeceğim. Birazdan dinleyeceğiz kendisini. Yeni neslin dikkat çeken müzisyenlerinden Mert Çodur ve Ozan Bayraş'a ile bir araya geldi. Yılın çok konuşulacak projelerinden birine imza attılar yıl bitmeden. Çıktı Yangınlar için bu üç isim bir araya geldi. Üç farklı müzikal yaklaşımı tek potada bir araya getirdiler Çıktı Yangınlar şarkılarıyla. Şarkının sözleri Mert Çodur'a, bestesi de hem Mert Çodur hem de Ozan Bayraş imzası taşıyor. Düzenlemesinde de Ozan Bayraş'ın imzası var. Ayşe Hatun Önal'ın sesiyle hayat buluyor. Peki biz bu kez olayla dinleyelim hayatın ritminde, ama yaz yavaş yavaş geride kalırken unutulmaması gereken hitlerden birini de geride bırakmış oldular, hatırlatalım.

Zamanın hızlı geçtiğinden şikayet ediyoruz ya, gerçekten hızlı geçiyor. Dünyanın daha hızlı döndüğünü söylüyorlar. Saatlerden bir saniye silebilirlermiş. İşte o bir saniyeyi topladığınızda çok daha fazla bir vakit ediyor. Yapılan araştırmalar dünyanın dönüş hızındaki değişimlerin küresel zaman ölçümünde daha önce hiç uygulanmamış bir düzenlemeyi de gündeme getirmesini ortaya çıkartmış. Bilim insanlarına göre gezegenin son yıllarda hızlanması atom saatlerinden bir saniye çıkartılmasını gerektirebilir hesaplamalarda yanlışlık olmasın diye. Şimdiye kadar hiç uygulanmayan bir işlem negatif artık saniye adı verilmiş. 2035'e kadar böyle bir düzeltmeye ihtiyaç duyulma olasılığının %30 olduğunu söylemişler. Yani evet, zaman bildiğimizden, umduğumuzdan, fark ettiğimizden daha hızlı geçiyor. O bir saniyenin bile katlanarak ne kadar fazla olduğunu fark ediyoruz. Bu yüzden yetişemiyormuşuz. Hayatımızda o bir saniyenin bile ne kadar önemli olduğunu anladığımız günlerdeyiz herhalde.

Şimdi özellikle yaz tatilinde gençler, çocuklar bilgisayarlara, tabletlere çok fazla yöneldiler. Oyun bağımlılığı yine gündemdeydi, gündemimizdeydi. Özellikle ebeveynler bu konuda çok ciddi mesailer harcıyorlar çocukları çok fazla ekran karşısında vakit geçirmesin diye. Fakat başarılı olabiliyorlar mı tartışılır. Yeni bir araştırma bu mobil oyun bağımlılığıyla kas iskelet sistemi ağrıları arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu ortaya çıkartmış. Üniversitede yapılan araştırmada mobil oyun bağımlılığı kriterlerini karşılayan insanların %85'inin boyun ağrısının çok daha fazla olduğunu fark etmişler. Üst sırt ağrısı bağımlı öğrencilerde %64'müş. Yani sonuç olarak oyun bağımlılığı fark etmiyorsunuz ama vücutta sizin fark etmediğiniz ağrılara sebep oluyor. Özellikle boyun ve üst sırt ağrılarının oyun bağımlılığı, ekran bağımlılığı sebebiyle oluştuğunu biz zaten biliyorduk ama bilimsel olarak da kanıtlamışlar.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı son 10 günde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 ton 367 kilo uyuşturucuyla 4 milyon 34.459 hap ele geçirildiğini, yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını duyurdu. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk eski genel müdürü Veys Ateş hakkında tahliye kararı verildi. Oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Kılıç yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun, bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi, bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsun Spor, birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

Hayatta her gün ufak, büyük, pek çok karar alıyoruz. Aldığımız kararların arkasında durabiliyoruz. Kendimiz aldığımız için o kararları. Arkasında duruyoruz kararlarımızın. Bu kararı ben verdim. Sonuç olarak bu karar benim fikrim sonucunda ortaya çıktı diyebiliyoruz. Fakat ilginç bir araştırma yapmışlar ve bilim insanları ezber bozan bir keşifle çıkmış karşımızda. Kararlarımızı biz vermiyor olabilirmişiz. Yani beynimizle, düşüncelerimizle vermiyor olabilirmişiz. Karar alma sürecinin aslında sadece zihnimizde devam etmediğini, karar verirken sadece sorumlu mekanizmanın beynin içinde gerçekleşmediğini söylüyorlar. Seçim yapma hissinin duyularla, hareketlerle, çevresel etkileşimlerle ortaya çıktığını söylemişler. Amerika'da yapılan bu araştırma, karar verme sürecinde sadece beynimizle düşünmediğimizi, kalbimizle, duygularla, çevrenin etkileşimleriyle karar verdiğimizi ortaya çıkartmışlar. Bu yüzden verdiğiniz kararlarda sadece zihniniz, beyniniz sorumlu değil, haberiniz olsun. Bir bütün olarak karar veriyormuşuz verdiğimiz kararlara. Biz yine arkasında durmaya devam edelim. Doğru olsa da olmasa da sonuçta bizim kararımız.

Pek çoğumuzun ufak da olsa kötü alışkanlıkları olabilir. Bu alışkanlıklardan kurtulmak istiyorsanız yeni bir bileklik geliştirmiş Amerikalı bir mühendis. Bir girişimci Amerikalı. Bileğinize takıyorsunuz ve siz belirli bir müddet böyle sigara içtikten sonra, abur cubur yedikten sonra ya da ne bileyim kötü sözler söyledikten, küfür ettikten sonra sizi uyarıyor. Aslında amaç bir daha bu kötü alışkanlıkları yapmamak. Sigarayı bırakmak, küfür etmeyi bırakmak, abur cubur yemeyi bırakmak istiyorsanız, mesela gittiğiniz her yere geç kalıyorsanız, tırnak yiyorsanız da bu bilekliği kullanabilirsiniz. Sosyal medya bağımlılığınız varsa ya da yapacağınız bir işi erteliyorsanız bu bilekliği kullanabilirsiniz. Ayarlanabilir şok şiddetiyle böyle ufak ufak elektrik çarparak sizi uyarıyormuş. Yani saati kapatırsanız arkadaşlarınız da müdahale edebiliyorlarmış bu bilekliğe, haberiniz olsun. Eğer gerçekten istemediğiniz bir şeye kendiniz engel olamayıp birileri engel olsun istiyorsanız bu yeni bileklik işe yarar gibi gözüküyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Jora Tatil Köyü, Balayı Suitleriyle romantizmi yeniden tanımlayacak.

0: 22.
1: Reklam.
2: Herkese merhaba.
3: Ben Rana.
2: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
3: radyonuzdayım.
4: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Böyle sokakta yürürken yanınızdan biri koşarak geçse herhalde çok yadırgamazsınız. Spor kıyafetleriyle böyle koşuya çıkmış pek çok insan görüyoruz etrafımızda. Gayet normal. Hatta biz de özeniyoruz keşke ben de yapabilsem diye. Ama çok değil, böyle 60-70 sene önce sokaklarda koşan insanları gördüklerinde çok şaşırıyorlardı, yadırgıyorlardı. O zamandan bu zamana neler değişti? Modern dünyanın en trend etkinliklerinden biri haline geldi koşmak. Koşuya kısacası jogging diyorlardı. Peki sabah işe gitmeden önce, akşam işten çıktıktan sonra koşanlar, koşu için planını iptal edenler, koşmayı sevdiği parklar için evinden çıkıp yola koyulanlar. Bugün o kadar normal hale geldi ki bu jogging. Söylenenlere göre her şey Yeni Zelanda'da başlamış. Bir koşu antrenörü bugünkü jogging kültürünün temelini atan insanlardan olmuş. Olimpiyat yarışlarında şampiyon olacak seviyede koşucular yetiştiren bu antrenör, yeni bir bakış açısı kazandırarak atlet olmayan sıradan insanların sağlığı için kullanabileceği bir şey olduğunu savunmaya başlamış koşunun. Sonrasında yavaş yavaş dünyaya yayıldığı söyleniyor. Peki siz koşuyu seven tarafta mısınız? İptal eder misiniz programlarınızı sırf spor yapabilmek için?

biliyorsunuz moda dünyası hızlı çalışıyor. Yazın ortasında kışlık kıyafetler görüyoruz. Kışın ortasında bir sonraki yazı konuşuyoruz. Moda dünyası hızlı çalışırken yeni trendlerden de bahsedebiliriz geç kalmadan. Ne de olsa Eylül'ün 7'sindeyiz. Markaların peşi sıra folklorik desenli kıyafetler sunduğu bugünlerde şaşırmayın. Dört bir yanda folklorik desenler görebilirsiniz. Tarzınıza ekleyebilirsiniz. Gözümüze çarpan desenler arasında bu geleneksel folklorik desenlerinde önümüzdeki sonbahar kış sezonunu çokça kullanacağını söylüyorlar ama ölçülü kullanın desenleri. Yani her yer baştan aşağı desen olarak kullanılmasın. Doğru kumaş seçiminin de önemli olduğunu söylüyorlar. Folklorik trendde bir veya iki parçada folklorik desen kullanmanın daha doğru olduğunu söylüyorlar. Misal bir jean üzerine folklorik desenli bir ceket giyebilirsiniz ya da bir çanta kullanabilirsiniz. El işlemli omuz çantaları var ya da ayakkabılarla folklorik stili tamamlayabilirsiniz diyorlar. Baştan aşağı bu tarzı kullanmamak şartıyla diyelim. Sonbahar kış sezonunda bu desenler kullanılacakmış ki biz zaten seviyorduk.

Haftanın başlangıcı pazartesi dedik. Pazartesiyi daha keyifli hale getiren şarkılarla, haberlerle bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Biz ayrılan iki saati tamamladık. Programın sonu ama en sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda. Bu yüzden radyonuzun sesi açık kalsın. Yarın yine hayatın ritminde buluşacağız. Tabii ki güzel haberlerle. Çok sevdiğimiz şarkılarla yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
0: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 0694. 0532 715 0694.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalga dalga geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam.
2: Bu da sesinizi duyurmanın bir yolu. Ama galiba biraz eskidi. Reklamınızı ilkel yöntemlerle mi yapmak istersiniz, yoksa bizimle mi çalışmak istersiniz?
3: Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94 Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: televizyon.
1: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkram onları yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayı ile birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
1: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
1: Like he was following me. Is everyone sick or something?
2: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
4: Sinevizyon.
5: Burası Radyo Karadeniz.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

0: dinle.
1: Alay günkü gibi yarın sevdas.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

Geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu.

0: nefesle.
1: Burası Radyo Karadeniz.
2: Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle. Yak.

Geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler saklımda.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek. Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek.

0: Burası Radyo Karadeniz. Burası Radyo Karadeniz.
1: Farkına varmam çok zaman aldı sanki musallat.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

sana umutlarımı getirmiştim ötelerden. Bir daha setimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu namet şehre inat. Umutlarımı besle, hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz, belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler, kanatlansın türküler, kanatlansın türküler.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.